Dedicim duyu mu güzel su değişim yok. Dedicim gazın su alında sper para. Radio Stotis Capsule.